0: Alo.
1: Ai bir hızlı dön. Gavu da ben öpey. Yari ki soru dınları gani doğru gani yarın. Gavu.
0: Alo.
1: Duru nyaki da kuru kiri da kuru kiri rani kuru sen. Yamur kiri doğru gani yarın.
0: Alo.
1: Duratı bunu sükkar mı diyan. Kala taru ku sükkura ya suheri kayi kuru. Bari kiri doğru gani yarın. Gavu.
0: Hayır.
1: Jai taru kiri kira duya. Gavu bunu doğru gani yarın. Duru nyaki da kuru kiri da kuru. Gavu yunga kuru kiri sükkura. Kari munu sükkura. Bari kiri doğru gani yarın.

amarno ardu anu amad debita anu eleksio anu vota amad debita gendra ama senatara gendra anu gendra yom shirinu wahid anu anu durko gendra anu preza anu ininga ajnga amad bachiri mre o durichana durko mre nuki nuki ana anu amaranu ama durko ama munda shishar hadir kendre ama siyasiyen anu dur hadir kendre ama korano dur hadir kendre wakir rezilta kendegar Rezilta anu debita ama senatara gino udur kendere. Kendere ana anu rezilta anu zon anu departamo anu haraz albiyar indiga amrena. Haraz albiyar durkoy haraz albiyar anu sharibi girme mara gana chugu na kendere. Haraz albiyar na anga anu kandida anu empez nga. Bishara shonku amat mire debita mire negenne. Negenne ana binisba anu 60 wa 5 fasil 99 negenne. Aynı debitte aynı asamble nasyonel alamre post aynı harazer bir anı koyne. Terbara aynı zon aynı enengan aynı asayne senengan aynı Bishara Abdurrahman Musa mre nejen aynı mrena parti aynı MP mre nejen nejen ana binisba aynı tamayni sitte tamayni sitte fasil 75 bil miye teker nejen aynı mine senar avu posta hakine zon aynı şari bagirma teker nejenne. Terbara aynı preza aynı ajinde kamre Ahmet Bakir mire nuki nuki ana zafer ka aynı rezilte aynı undon uski ke ago fatrana aynı parsial aynı dahaba rezilte aynı resmiyen na arşugu aynı aynı zon aynı ina zon ne arşu agna ago arşugu aynı konsey kostener ago rezilte resmiyer kengin terbara farkre ina rogna dahil dili hirmendera kadi unna dili ta gender terbara Conseil constitutionnel résultat resmi erkenen. Terbara anu waski minister anu kharije minister des affaires étrangères chargé de l'intégration africaine et des cadres à l'étranger kharije nga aina arizona kharije anu minister a délégué anu Fatime Aljinin Garfa mre waski bureau marcaire menar anu Direkter aynı büro aynı pays reprezentant rezida aynı PAM indiga program alimenter mondial mre aynı anga aynı iskina kra Jean Lionel Gentil mre erni resmiyer ago eni tafama gedim kinni ministru gi mugabele gendere wukri ministru aynı enenga mugabele gi gendere aya farigre anga aynı iski edda farigre za PAM mre kote aynı bozere zahirime hakuma ge tozere herime aynı Dili çadır kahirmen atene dadını ki za amaranu ama çadena amaranu tamana za saçın aynara gana dili da vokur mugabala gendira dönü ki. Terbara minister anu doktora minister de la santé publique et de la prévention anu doktor Abdelmecid Abdurrahim Mre Ueski kar nyamene ueski belki anu santra anu farmasi ki anu farmasi anu kar boğuçinga. Mere durko dur ago resmi er musada anu onji munazzama anu global helps exchange indiga mere kayar erni ago musada gurturana ina şişa durko did ava davaya ina goraza davaya ina ragna gurtini za ago amarano ama çadena amarano tabana musada çandiga ina ragna durko ina şişa davaya ina gurana kinne ina ragana shisha gurtene za amarano tabana dawainde ga tejran odru onji ya gurtene ago ministre ge mugabele ge na ago dawa musada kenne kennana ago ministre nuki dawa ya no gurt ago onji ya gurtra za resmiyer amarano za amar resmiyer ama tabana ago sharj gondere musada yandirga tena mere dilli da nuki ama gudra mishil rakende ago dawa chopunai amaragana za ago musada yandira dawa mire ago mrar za yandira tena durko dur nuki terbara ngoski minister de la santé publique mire ano collaboration mire ano partenaire ano kare partenaire kare nyamene ki ama munazama da ano kare nyika cheka Kayar Moski otel aynı otel de la plaza otel kayar kana gendir kana anu gendir ana za aynar za aynar no
تعلیم امارن دکتر اینه چندگا ازا هیرمه امره و سا چندگا ازا تیجرن و دور دلی